0: Güzel.
1: Ben.
0: Ne yok kanka, lotu boşuna.
1: Sefer bir tane. Let me clear in service patient refusal.
2: Thanks, man.

0: çok farklı bir imar.
1: İmar.
0: Çok farklı bir donsayın.
1: 1649. 2221.
2: You can show me clear last.
1: 1649.